sanne sanne sanne sanne baba bayimi islamaka o wiyete yero mama mi koddo olel kusel lolle ngeje mo koyje kebeje mo jappeje tufandeje war leddi kecce sappo bawanani goto hattanta holno so tawi non ayimi yero mama njima pullori galo hawa jama ko kanko wino yero yero wimo nam o wimo maydini yeso kono gaccene caggal biddo gorko yo hul gacce woto hul maydi sabu maydi ala jassata